Liebe, Nesim Tam, Yara Mufiyon. Şınar, ne yübeğen. Din oğuz bura mındor. Kreska ripilen nor. Olum mede kulor.